Gelincik çiçeği gibi çıkarız betonlardan. Işığa doğru, her zaman. Yolumuzu buluruz. Biz sevgiyiz. Ruhu kırılmaz. Özümüz sevgi.